0: Kapı din kamerayı.
1: Güzel bir
0: kamerayı.
2: Very nice of you, Patrick.
0: Okay, I'm going to have a